0: ettik.
1: Gayetti ve vesileti tevhidu zatik. Gayetti ve vesileti ve ara fenai fini ayne bakan leke savmuna.